Müthiş mi nerede? Karamaniyat da gelip ki mazına aş. Kurdu kurdistan era. Uşme forte nu. Esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gelip. Bir kevne bir.

malem harab. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika qamet elif, qamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harab. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, qamet ji reyhana qraç, veyran azim malem harab. Ey dilbera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran azim malem harab. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran azim malem harab.

0: Allah'ıma Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulüp nasıl kabul edecek o sisi? Bela kadar hep çay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçay. Halisi ve gıhı o gıhı var.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şunun.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

0: Je leur vois rouge. Mon Don.
1: Gibi konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmisterim.
1: Rambo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

günü didişim. Gerekam geller. Bir kevne bir dozeda. Bu an dozada bernedin. Zilan. Zilan.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Java, memore Java. Na kanyade de la bishare de da stat cu jumate de de jumate de jumate de majori. Na dise ezeri de sare de cam rusini e ca formaje e ca ajme e ca. Azam sura se mena jumele jam ya gaje de tirkam de e ca ben de la Java ke la bis betele chapel de e ca por ca jana kanila. Gerdan de rajo da pandare am tabe chartili am de mesa aşka voice ve ben ratara de der vazbiatı bir gemine ve se havi dina varış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve leve şekerin yanına de Ahmedi ile terzeyi de hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ya kapkap geber buhara le kerem kim geli havan oldu no çıkavarın. Mesel ve terez terez bağır akvat yap şemle hiyalu kamakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Hab salemi tamam az heşir avdale ve der imana bavet ama gel o ve ismin emre de se khavidin avra şulya. Mesel kuda tavan dedi ki Mram işana gil deyme gülü ya nâve vahmedi ve terze edi hakim işemle edi arabi leye kerem kim. Le arabi nizan müşür ve terez ve terez bavet rakı ve dimşemi da khiyal ve ismin emre derdi kulu bu khiyal ve cehidi khemme huvaydil. Ah huvaydil dil huvaydil. Ben kuna mı istedim?

vento o del vesce, uner o unermend, hel best o hel bestevan, dengi kamşlo gohdar bikin, dengi kamşlo radyo kısarıya internet, hevya mebikin.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Yaşını var içemani kan yapışamına kale kale. Zahari zahari cedikin meki meki terezi terezi bami bavuru çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin az kuşum edeli desim acelil cüme desim acorin. Nadiş teyzeri bir sene reklam rüzünü yeke kurmaca yeke aceme yeke. Ezan usulası bir açımın cem yandan cedi tırkemi diyeke. Benzer abi çabı gül abris mi teyli çapır bireyce porkeşe ne kandile. Gerdan da rejo da kondere am tabi chartili abin mi sa aşka faiz bi ve mer tara teder vazı adı bir gemin eve se havi dina varış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve leve şekerin yanına ve Ahmet ile terzi ile hakimi. Şemle de arabi haluk dedi gerdan e khab khab ge ber guhara le kerem kim geli havan oldu no çıka varın. Mesel ve terzi terzi bağı rakı ve diyar şemle khiyalu khamakin rıge vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Hap salimi tamam ezi heyeskülü abdali bizler imanı bavi etteme gel o ve ismi gemine de sehvavi dinavı resulya. Müsterfıda tavan dedikim Ramişan'a gildi meguli yanına ve

Ey evina dili min, roniya çavi min, min biriya tekinde, kes kuy suru deramı.